0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine lavolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gefik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gefik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gefik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gefik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gefik Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, 50 onda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymet'e 29 iyun 2 iyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gefik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gefik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gefik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gefik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gefik bütçenize kanayt edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Doğru seçim.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 1 kilogram CZN teze toyuk döşeti 7 manat 49 gepik 1 kilogram Belaruska kereyağı 13 manat 99 gepik.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarih nedek 750 mililitrelik Fairy Gabuyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdal yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik 1 kilogram yemiş.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.

Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul. Ela kıymete 29 iyun 2 iyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabı olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa'ya miyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yü

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için.

0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 gepik. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 gepik. Super kıymetler, keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum giymet maksimum keyfiyet

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Giymet'e 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radio

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'de devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşayım yağı basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymet'e 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, 50 onda.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymet'e 29 iyun 2 iyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo!

Gabu'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabu yan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Persil yuvucu gel çeşitleri 16 manat

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için Bravo!

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Moda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuq 4 manat 69 gepik. 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik. Barbekü mevsiminin serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik 1 kilogram yemiş

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabuyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Persil yuvucu gel çeşitleri 16 manat

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 1 kilogram CZN TZ Toyota jeti 7 manat 49 gepik 1 kilogram Belaruska kereyağı 13 manat 99.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için Bravo.

siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabuyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Pirsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyifli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymek maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. 1 kilogram yemiş 1 manat 59 gepik. Teklifler 5 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella giyme.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Giymete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Avo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gefik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gefik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gefik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gefik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gefik Bütçenize kanayt edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet.

0: Fairy Gavya maye çeşitleri 5 manat 49 kepik. 3,9 litrelik. Pirsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 kepik. 1 kilogram Belmaz kere yağı 16 manat 99 kepik. 1 litrelik Oluna Karadalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 5 İyul tarihine de geçerlidir Ella Gimetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymet'e 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da RFT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo. Bravo.
2: Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-On, 50 onda.

0: Fairy Gavyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik. 3,9 litrelik. Pirsi Yucu gel çeşitleri 16 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 gepik. 1 kilogram belmaz kere yağı 16 manat 99 gepik. 1 litrelik oluna karadalı yağı 5 manat 59 gepik. Teklifler 5 Eylül tarihine de geçerlidir Ella Gime'ler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ADV Gebzin avtomatik olarak ADV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimet'e 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik 1 kilogram yemiş 1 mal.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 gepik. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 gepik. 1 kilogram belmaz kere yağı 16 manat 99 gepik. 1 litrelik oluna karadalı yağı 5 manat 59 gepik. Teklifler 5 yıl tarihine dek geçerlidir. Ella Kıymet.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 uzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabı olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: радионы dinleyirsiniz. Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul. Ela kıymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşayemiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Dinlersiz. Bravo Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin minimum giymet maksimum keyfiyet için.

0: çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik birsi yuvucu genç çeşitleri 16 manat 99 gepik serferi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 gepik 1 kilogram belmaz kere yağı 16 manat 99 gepik 1 litrelik oluna karıdalı yağı 5 manat 59 gepik teklifler 5 yıl tarihine de geçerlidir Ella Gime.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Giymet'e 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, 50 onda.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik. 1 kilogram yemiş 1 manat 59 gepik. Teklifle 5 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella kıymetli.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödeveni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödeve gebzin. Avtomatik olarak ödeve kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymet'e 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymek maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymet'e 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Bravo Radio'nu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik 1 kilogram yemiş 1

0: litrelik. Fairy Gabion maye çeşitleri 5 manat 49 kepik. 3,9 litrelik. Persil yuvucu genç çeşitleri 16 manat 99 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime, 1 kilogram sümüksüz dana gol eti, 18 manat 99 kepik, 1 kilogram belmaz kereyağı, 16 manat 99 kepik, 1 litrelik oluna karadalı yağı, 5 manat 59 kepik. Teklifler 5 İyul tarihine de geçerlidir. Ella Gime'ler için.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşayım yağı basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 29 iyun 2 iyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşayım yağı basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyif.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuq 4 manat 69 gepik. 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik. Barbekü mevsiminin serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuq 4 manat 69 gepik. 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 8 yıl tarihine dek 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 kepik. Uşak için Huggies Tuman 5 çeşitleri 23 manat 89 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 18 manat 99 kepik 1 kilogram belmaz kere yağı 16 manat 99 kepik 1 litrelik oluna karadalı yağı 5 manat 59 kepik teklifler 5 iyul tarihine dek geçerlidir Ella Giymetler için
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: 1 kilogram Belmaz kere yağı 16 manat 99 kepik. 1 litrelik Oluna Karadalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 5 iyul tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşaya Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul. Ela kıymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kereyağı 15 manat 90.

0: 8 yıl tarih ne dek? 750 mililitrelik. Fairy Gabuyan maye çeşitleri. 5 manat 49 gepik. 3,9 litrelik. Persil Yucu Gen çeşitleri. 16 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram sümüksüz dana gol eti. 18 manat 99 gepik. 1 kilogram belmaz kere yağı. 16 manat 99 gepik. 1 litrelik oluna karadalı yağı. 5 manat 59 gepik. Teklifler 5 yıl tarih ne dek? Geçerlidir Ella Gimetler için.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 1 kilogram CZN teze toyuk döşeti 7 mana 49 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 13 mana 99 gepik.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet, maksimum keyfiyet.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdağ yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo.
2: Doğru seçim.

0: Bravo da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 69 gepik, 1 kilogram yemiş 1 manzara.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gefik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gefik 2 kilogramlık tamaşayım yağı basmati düğü 6 manat 99 gefik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gefik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gefik bütçenize kanayt edin minimum giymet maksimum keyfiyet için.

0: Bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 29 Eylül 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey etirli karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 29 İyul 2 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gefik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gefik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gefik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gefik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gefik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo.

0: Fairy Gavyan Maye çeşitleri 5 manat 49 kepik. 3,9 litrelik bir sihir. Yucu Gen çeşitleri 16 manat 99 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gime, 1 kilogram sümüksüz dana gol eti, 18 manat 99 kepik, 1 kilogram belmaz kere yağı, 16 manat 99 kepik, 1 litrelik oluna karadalı yağı, 5 manat 59 kepik, teklifler 5 İyul tarihine de geçerlidir Ella Gime'ler için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Giymete 29 İyun 2 Eylül tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Berga Earl Grey Etirli Karaçay 5 manat 85 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum giymet maksimum keyfiyet için Bravo.